0: 105.8 Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.

seçim sonuçlarıyla ilgili. Aynı gün iki farklı tercih. Mecklenburg-Vorpommern AfD dedi, Berlin Die Linke. Almanya'da dün yapılan iki eyalet seçiminden iki farklı sonuç çıktı. Mecklenburg-Vorpommern'de AfD %38,2 oyla birinci parti oldu. Berlin'de ise Die Linke %25,7 oyla sandıktan birinci çıktı. İki eyaletin seçmeni aynı ülkenin sorunlarıyla karşı karşıya ama sandıkta verdikleri mesaj birbirlerinden oldukça farklı. Peki neden? Mecklenburg-Vorpommern'de yabancı düşmanı ırkçı parti AfD'nin seçim kampanyası yalnızca göç ve güvenlik üzerine kurulmadı. Parti göçün sınırlandırılması ve güvenliğin artırılmasının yanı sıra bürokrasinin azaltılması, ekonominin güçlendirilmesi, eğitim, sağlık ve bakım hizmetlerinin iyileştirilmesi gibi sosyal ve ekonomik vaatleri de öne çıkardı. Bu önemli bir ayrıntı. Çünkü yabancı düşmanı ırkçı parti AfD'nin yükselişini yalnızca göç ve güvenlik başlıklarıyla açıklamak seçim programının tamamını görmezden gelmek anlamına gelebilir. Nitekim seçim sonrası yapılan araştırmada AfD'nin özellikle suçla mücadele ve iltica, mülteci politikalarında güçlü görüldüğü ortaya çıktı. Ancak sosyal adalet, eğitim, istihdam ve ekonomi gibi birçok alanda seçmenlerin hala SPD'ye daha fazla güvendiği görüldü. Yani sandıktaki sonuç tek bir sorunun cevabı değil. AfD birinci parti oldu ama seçmenlerin önemli bir bölümü eyaletin temel sorunlarını çözme konusunda hala SPD'yi daha yetkin görüyor. Berlin'de ise farklı bir tablo ortaya çıktı. Burada seçmen %25,7 oyla Die Linke'yi birinci parti yaptı. Üstelik parti 2023'te aldığı %12,2'lik oy oranını iki katından fazla artırdı. Die Linke'nin seçim kampanyasının merkezinde ise göç ya da güvenlik değil, konut ve kira sorunu vardı. Parti kiraların sınırlandırılmasını, büyük konut şirketlerinin kamulaştırılmasını, daha fazla kamu konutu yapılmasını, toplu taşımanın ucuzlatılmasını ve sosyal hizmetlerin güçlendirilmesini savundu. Başka bir ifadeyle Berlin'de Die Linke seçmene şunu söyledi. Berlin'de yaşamak giderek pahalılaşıyor. Özellikle konut sorununa ve hayat pahalılığına müdahale edilmesi gerekiyor. Bu mesaj sandıkta güçlü bir karşılık buldu. Peki bütün bunlar bize ne söylüyor? Mecklenburg-Vorpommern'de seçmen AfD'ye yöneldi. Berlin'de ise Die Linke'yi birinci parti yaptı. Biri ırkçı, kimilerine göre faşist bir parti, diğeri eski SPD olarak tanımlanıyor. Ama iki seçim sonucunun altında ortak bir soru da bulunuyor. İnsanlar

başlıyor. Sandıkta verilen sözler hayatın içinde gerçekten karşılık bulacak mı? İki eyalette ortaya çıkan sonuçlar yalnızca yerel siyaseti değil, ülke düzeyindeki CDU ve Başbakan Friedrich Merz'i de yakından ilgilendiriyor. Şimdi seçimlerin CDU ve Merz hükümeti açısından ne anlama geldiğine bakalım. Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern'de yapılan eyalet seçimleri CDU için ağır kayıplarla sonuçlandı. Mecklenburg-Vorpommern'de CDU %4,9 oyla ilk kez %5 barajının altında kaldı ve eyalet meclisine giremedi. Bu partinin 1949'dan beri en kötü eyalet seçim sonucu. Sonuçların ardından istifa etmeyeceğini açıklayan CDU Genel Başkanı ve Başbakan Friedrich Merz, reformlar gelecek açıklamasıyla parti çizgisini sürdüreceğini duyurdu. Her iki eyalette de seçime katılım yükseldi. Berlin'de %75, Mecklenburg-Vorpommern'de ise %79. Seçim sonuçlarında siyasetin yanı sıra insanların günlük yaşamını doğrudan ilgilendiren konular da öne çıkıyor. Bunların başında eğitim geliyor. Hessen'de bir yandan yeni bir ders gündeme gelirken diğer yandan binlerce öğretmen açığı bulunuyor. Şimdi eğitimdeki bu çelişkiye bakalım. Hessen'de gelecek eğitim yılından itibaren 5. sınıflarda yapay zeka ve dijital dünya dersi zorunlu olacak. Öğrencilerin yapay zeka, medya kullanımı ve dijital dünya konusunda bilgi sahibi olması hedefleniyor. Eğitim Bakanı Schwartz, özellikle Almanca ve matematikte de ek destek verilmesini planlıyor. Ancak Öğretmenler Sendikası GEV, Hessen'de yaklaşık 12 bin öğretmen açığı bulunduğuna dikkat çekiyor. Almanya'da ihtiyaç duyulan öğretmenlerin yalnızca yaklaşık %80'i yetiştirilebiliyor. Hessen'de gerekli öğretmenlik eğitimine sahip olmayan yaklaşık 10 bin kişi de okullarda ders veriyor. GEV öğretmen açığının öğrencilerle birebir ilgilenmek için ayrılan zamanı azalttığını belirtiyor. Özellikle okuma, yazma ve matematik gibi temel becerilerde öğrencilerin daha fazla bireysel desteğe ihtiyacı var. Eğitimdeki sorunların boyutunu gösteren bir başka veri ise Schwalm-Eder bölgesinden. 2024'te yaklaşık 3700 genç Hauptschulabschluss almadan okuldan ayrıldı. Bu sayı 2015'e göre %40'tan daha fazla. Özetle Hessen'de tartışma şu noktada düğümleniyor. Okullara yeni dersler ve yeni görevler eklemek mi, yoksa önce öğretmen açığını kapatıp öğrencilere daha fazla zaman ayırmak mı? Eğitimde olduğu gibi iklim konusunda da mesele yalnızca tek başına çevre sorunu değil. İklim değişikliğinin sonuçları toplumun farklı kesimlerini farklı biçimlerde etkiliyor. Özellikle düşük gelirli insanların bu sonuçlardan daha fazla etkilenmesi iklim krizini aynı zamanda bir sosyal adalet meselesi haline getiriyor. Son haberimiz Kassel'den. İklim değişikliği herkesi aynı şekilde etkilemiyor. Geliri düşük insanlar iklim krizine daha az katkıda bulunmalarına rağmen sonuçlarından daha fazla etkilenebiliyor. Kassel'de yapılacak bir toplantıda iklim krizinin sosyal boyutu ve ortaya çıkan maliyetlerin toplumda nasıl adil paylaşılabileceği ele alınacak. Sıcak hava dalgaları, kuraklık ve aşırı yağışların yanı sıra su, gıda, enerji, sağlık ve ulaşım gibi temel ihtiyaçlara erişimin zorlaşması da iklim krizinin sonuçları arasında gösteriliyor. Toplantıda iklim krizinin faturası kim tarafından ödenmeli? Yoksullarla varlıklı kesimler arasındaki fark nasıl dikkate alınmalı? Ve Kassel'de yerel yönetimler, kuruluşlar ve ekonomi ne yapabilir? Sorularına yanıt aranacak. Etkinlikte Kassel Üniversitesi, Diakoni, İklim Koruma Konseyi ve Klima Gerechtigkeit Kassel'den uzmanlar konuşacak. Toplantı 23 Eylül Çarşamba günü saat 19.00.

0: 1919'da Wilhelmstraße 21 adresindeki Uni Lokal salonunda yapılacak. Değerli dinleyiciler, Radyo Kayseri'nin hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Bugün Almanya'da siyasetten eğitime, iklim değişikliğinden sosyal adalete uzanan 4 farklı konuya baktık. Seçimler bize siyasi tercihlerin değişebildiğini gösterirken, eğitim ve iklim tartışmaları da günlük hayatımızdaki sorunların ne kadar önemli olduğunu hatırlatıyor. Bizi radyodan, Instagram'dan, YouTube'dan ve dijital kanallarımızdan takip edebilirsiniz. Kanallarımıza abone olmayı unutmayın. Yarın aynı saatte buluşmak üzere. Sağlıkla ve merakla kalın.
1: Radyo Kassel.
2: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
4: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

0: Evet değerli dinleyiciler, Kassel'de 3 bölgede ulaşım uyarısı yapıldı. Kassel'de önümüzdeki günlerde 3 ayrı bölgede yol ve altyapı çalışmaları nedeniyle ulaşımda değişiklikler olacak. İlk ve en önemli değişiklik Durustaş Trase'de gerçekleşecek. Demiryolu geçidindeki ray çalışmaları nedeniyle Durusel Talç Trase 25 Eylül Cuma akşamı saat 18'den 29 Eylül Salı sabahı saat 5'e kadar her iki yönde trafiğe kapatılacak. Kapanma Eugen-Richter-Strasse'nin üst tarafındaki demiryolu geçidi bölümünde olacak. Özellikle pazartesi günü bölgede yoğun trafik bekleniyor. Çünkü Durusel Talç Trase'ye paralel önemli güzergahlardan Lojna-Strasse de kapalı. Kent dışına giden araçlar Eugen-Richter-Strasse, Lojna-Strasse ve Heinrich-Schütze-Allee üzerinden Durusel Talç Trase yönüne ulaşabilecek. Kent merkezine gelen trafik ise Heinrich-Schütze-Allee, Lojna-Strasse ve Eugen-Richter-Strasse güzergahını kullanacak. Tramvaylar ise çalışmaya devam edecek. 51 ve 53 numaralı otobüs hatları her iki yönde Landgraf Karlstrasse üzerinden yönlendirilecek. Bisikletliler için de alternatif güzergahlar bulunuyor. Kent dışına çıkışta Hasselweg, Bayernstrasse, Knollstrasse ve Lahnweg kullanılacak. Kent merkezine doğru ise Frankenstrasse, Mariakalmstrasse, Ludwig Erhardstrasse ve Eugen-Richter-Strasse üzerinden gidilecek. Aynı kapanma süresinde fiber optik çalışmaları da yapılacak. Wiegandbreite ile Hasselweg otobüs durağı arasındaki kaldırım kullanılamayacak. Yayalar için Durusel-Talstrasse boyunca alternatif geçiş sağlanacak. İkinci çalışma bölgesi Friedrichplatz ve Schöne Aussicht. Elizabeth Kirche'nin yeni çatısı için vinç kurulacak. Bu nedenle 22 Eylül Salı gününden itibaren yaklaşık 4 hafta boyunca bölgede trafik düzenlemesi yapılacak. Bölgede tek yön uygulamasına geçilecek. Giriş yalnızca Steinweg üzerinden mümkün olacak. Friedrichsplatz, Schöne Aussicht ve Hugenottenstrasse bölgesinden çıkış ise Friedrichstrasse üzerinden yapılabilecek. Yayalar için ise mevcut düzenlemede değişiklik olmayacak. Gelelim üçüncü değişikliğe. Üçüncü çalışma Wilhelmshöhe Allee'de yapılacak. Asfalt çalışmaları nedeniyle Wilhelmshöhe Allee'nin kent dışına çıkış bölümü 28 Eylül Pazartesi'den 2 Ekim Cuma'ya kadar Fünfenstraße'den Torvahan'ın ilerisine kadar kapalı olacak. Bu süre içinde Torvahan'da U dönüşü de yapılamayacak. Alternatif olarak Brüder Grimmplatz çevresindeki çalışma alanı Weinberg, Tischbein ve Schönfeldstrasse üzerinden veya Ständeplatz, Friedrich-Ebert-Strasse, Goethe-Strasse ve Kühe-Alle güzergahından geçirebilecek.
1: Kassel ve çevresine yayın yapan Radyo Kassel'i dinliyorsunuz. 57 80 65.

0: Aynı gün iki farklı tercih. Mecklenburg-Vorpommern AfD dedi, Berlin Die Linke.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 21 Eylül Pazartesi. Radyo Kassel'den merhaba. Mikrofonda ben Talat Kaya. Bugün haberlerimizde seçim sonuçlarının yanı sıra eğitimde öğretmen açığını, Kassel'de ise iklim değişikliği ile sosyal adalet arasındaki ilişkiyi ele alacağız. İlk haberimiz seçim sonuçlarıyla ilgili. Aynı gün iki farklı tercih. Mecklenburg-Vorpommern AfD dedi, Berlin Die Linke. Almanya'da dün yapılan iki eyalet seçiminden iki farklı sonuç çıktı. Mecklenburg-Vorpommern'de AfD %38,2 oyla birinci parti oldu. Berlin'de ise Die Linke %25,7 oyla sandıktan birinci çıktı. İki eyaletin seçmeni aynı ülkenin sorunlarıyla karşı karşıya ama sandıkta verdikleri mesaj birbirlerinden oldukça farklı. Peki neden? Mecklenburg-Vorpommern'de yabancı düşmanı ırkçı parti AfD'nin seçim kampanyası yalnızca göç ve güvenlik üzerine kurulmadı. Parti göçün sınırlandırılması ve güvenliğin artırılmasının yanı sıra bürokrasinin azaltılması, ekonominin güçlendirilmesi, eğitim, sağlık ve bakım hizmetlerinin iyileştirilmesi gibi sosyal ve ekonomik vaatleri de öne çıkardı. Bu önemli bir ayrıntı. Çünkü yabancı düşmanı ırkçı parti AfD'nin yükselişini yalnızca göç ve güvenlik başlıklarıyla açıklamak seçim programının tamamını görmezden gelmek anlamına gelebilir. Nitekim seçim sonrası yapılan araştırmada AfD'nin özellikle suçla mücadele ve iltica, mülteci politikalarında güçlü görüldüğü ortaya çıktı. Ancak sosyal adalet, eğitim, istihdam ve ekonomi gibi birçok alanda seçmenlerin hala SPD'ye daha fazla güvendiği görüldü. Yani sandıktaki sonuç tek bir sorunun cevabı değil. AfD birinci parti oldu ama seçmenlerin önemli bir bölümü eyaletin temel sorunlarını çözme konusunda hala SPD'yi daha yetkin görüyor. Berlin'de ise farklı bir tablo ortaya çıktı. Burada seçmen %25,7 oyla Die Linke'yi birinci parti yaptı. Üstelik parti 2023'te aldığı %12,2'lik oy oranını iki katından fazla artırdı. Die Linke'nin seçim kampanyasının merkezinde ise göç ya da güvenlik değil, konut ve kira sorunu vardı. Parti kiraların sınırlandırılmasını, büyük konut şirketlerinin kamulaştırılmasını, daha fazla kamu konutu yapılmasını, toplu taşımanın ucuzlatılmasını ve sosyal hizmetlerin güçlendirilmesini savundu. Başka bir ifadeyle Berlin'de Die Linke seçmene şunu söyledi. Berlin'de yaşamak giderek pahalılaşıyor. Özellikle konut sorununa ve hayat pahalılığına müdahale edilmesi gerekiyor. Bu mesaj sandıkta güçlü bir karşılık buldu. Peki bütün bunlar bize ne söylüyor? Mecklenburg-Vorpommern'de seçmen AfD'ye yöneldi. Berlin'de ise Die Linke'yi birinci parti yaptı. Biri ırkçı, kimilerine göre faşist bir parti, diğeri eski SPD olarak tanımlanıyor. Ama iki seçim sonucunun altında ortak bir soru da bulunuyor. İnsanlar günlük hayatlarındaki sorunlara kimlerin çözüm getireceğine inanıyor. Bir tarafta göç, güvenlik, ekonomik sorunlar ve bürokrasi öne çıkıyor. Diğer tarafta kira, konut, hayat pahalılığı, ulaşım ve kamu hizmetleri. Dolayısıyla bu iki seçim bize yalnızca Almanya'nın sağa ya da sola kaydığını söylemiyor. Belki de daha önemli bir şey söylüyor. Seçmenin beklentileri bulunduğu yere, yaşadığı sorunlara ve önceliklerine göre değişiyor. Mecklenburg-Vorpommern de değişim arayışının adresi yabancı düşmanı ırkçı parti AfD olurken, Berlin'de değişim arayışının adresi Die Linke, yani sol parti oldu. Şimdi asıl sınav ise sandıktan sonra başlıyor. Sandıkta verilen sözler hayatın içinde gerçekten karşılık bulacak mı? İki eyalette ortaya çıkan sonuçlar yalnızca yerel siyaseti değil, ülke düzeyindeki CDU ve Başbakan Friedrich Merz'i de yakından ilgilendiriyor. Şimdi seçimlerin CDU ve Merz hükümeti açısından ne anlama geldiğine bakalım. Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern'de yapılan eyalet seçimleri CDU için ağır kayıplarla sonuçlandı. Mecklenburg-Vorpommern'de CDU %4,9 oyla ilk kez %5 barajının altında kaldı ve eyalet meclisine giremedi. Bu partinin 1949'dan beri en kötü eyalet seçim sonucu. Sonuçların ardından istifa etmeyeceğini açıklayan CDU Genel Başkanı ve Başbakan Friedrich Merz, reformlar gelecek açıklamasıyla parti çizgisini sürdüreceğini duyurdu. Her iki eyalette de seçime katılım yükseldi. Berlin'de %75, Mecklenburg-Vorpommern'de ise %79. Seçim sonuçlarında siyasetin yanı sıra insanların günlük yaşamını doğrudan ilgilendiren konular da öne çıkıyor. Bunların başında eğitim geliyor. Hessen'de bir yandan yeni bir ders gündeme gelirken diğer yandan binlerce öğretmen açığı bulunuyor. Şimdi eğitimdeki bu çelişkiye bakalım. Hessen'de gelecek eğitim yılından itibaren 5. sınıflarda yapay zeka ve dijital dünya dersi zorunlu olacak. Öğrencilerin yapay zeka, medya kullanımı ve dijital dünya konusunda bilgi sahibi olması hedefleniyor. Eğitim Bakanı Schwarz, özellikle Almanca ve matematikte de ek destek verilmesini planlıyor. Ancak Öğretmenler Sendikası GEV, Hessen'de yaklaşık 12 bin öğretmen açığı bulunduğuna dikkat çekiyor. Almanya'da ihtiyaç duyulan öğretmenlerin yalnızca yaklaşık %80'i yetiştirilebiliyor. Hessen'de gerekli öğretmenlik eğitimine sahip olmayan yaklaşık 10 bin kişi de okullarda ders veriyor. GEV öğretmen açığının öğrencilerle birebir ilgilenmek için ayrılan zamanı azalttığını belirtiyor. Özellikle okuma, yazma ve matematik gibi temel becerilerde öğrencilerin daha fazla bireysel desteğe ihtiyacı var. Eğitimdeki sorunların boyutunu gösteren bir başka veri ise Schwalm-Eder bölgesinden. 2024'te yaklaşık 3700 genç Hauptschulabschluss almadan okuldan ayrıldı. Bu sayı 2015'e göre %40'tan daha fazla. Özetle Hessen'de tartışma şu noktada düğümleniyor. Okullara yeni dersler ve yeni görevler eklemek mi, yoksa önce öğretmen açığını kapatıp öğrencilere daha fazla zaman ayırmak mı? Eğitimde olduğu gibi iklim konusunda da mesele yalnızca tek başına çevre sorunu değil. İklim değişikliğinin sonuçları toplumun farklı kesimlerini farklı biçimlerde etkiliyor. Özellikle düşük gelirli insanların bu sonuçlardan daha fazla etkilenmesi iklim krizini aynı zamanda bir sosyal adalet meselesi haline getiriyor. Son haberimiz Kassel'den. İklim değişikliği herkesi aynı şekilde etkilemiyor. Geliri düşük insanlar iklim krizine daha az katkıda bulunmalarına rağmen sonuçlarından daha fazla etkilenebiliyor. Kassel'de yapılacak bir toplantıda iklim krizinin sosyal boyutu ve ortaya çıkan maliyetlerin toplumda nasıl adil paylaşılabileceği ele alınacak. Sıcak hava dalgaları, kuraklık ve aşırı yağışların yanı sıra su, gıda, enerji, sağlık ve ulaşım gibi temel ihtiyaçlara erişimin zorlaşması da iklim krizinin sonuçları arasında gösteriliyor. Toplantıda iklim krizinin faturası kim tarafından ödenmeli? yoksullarla varlıklı kesimler arasındaki fark nasıl dikkate alınmalı ve Kassel'de yerel yönetimler, kuruluşlar ve ekonomi ne yapabilir? Sorularına yanıt aranacak. İklimlik'te Kassel Üniversitesi, Diakoni, İklim Koruma Konseyi ve Klima Gerechtigkeit Kassel'den uzmanlar konuşacak. Toplantı 23 Eylül Çarşamba günü saat 19'da Wilhelmstraße 21 adresindeki Uni Lokal salonunda yapılacak. Değerli dinleyiciler, Radyo Kassel'in hazırlayıp sunduğu infomagazin programını dinlediniz. Bugün Almanya'da siyasetten eğitime, iklim değişikliğinden sosyal adalete uzanan 4 farklı konuya baktık. Seçimler bize siyasi tercihlerin değişebildiğini gösterirken, eğitim ve iklim tartışmaları da günlük hayatımızdaki sorunların ne kadar önemli olduğunu hatırlatıyor. Bizi radyodan, Instagram'dan, YouTube'dan ve dijital kanallarımızdan takip edebilirsiniz. Kanallarımıza abone olmayı unutmayın. Yarın aynı saatte buluşmak üzere. Sağlıkla ve merakla kalın.
3: Radyo Kassel.
4: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
5: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
6: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

0: 105.8 Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.